bilmiyorum. Kopya atıyor, iki tuğa geldi oldu. Kopya atıyor, akşam draft fenomeni personel doldu. That what is your maximum draft? Copy, do you have dangerous cargo and bounty cargo? Okay, so can you repeat the type of cargo and the total weight, over?

Dünya üzerinde durup kargo aldı. Okay, so do you have cargo and order or not?